0: Ben şu melek eğitim keşfiyatını yapalım.
1: Melek eğitim kapıyı unutma.